Y es giden te okeren perere Un terkitzen utumez şanere Y es giden Ute mishtel kushten derere Bait sovitz kap

borarva peşit, kareyez tapem vor xotor tserpit, aşkarin nayem.